0: ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdum.
1: Radyo General 98.7.
0: Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukların yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında, kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevdim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: bulamıyorum. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz.
1: Canım, kaç kere aradım, ulaşamadım. Gittiğin gideni hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin mi? Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın.
2: Radyo General 98.7.
1: Ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım. Seni çok özlüyorum.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes almam demektir. Sana olan aşkım seni kaybedersem ölümüm demektir. İşte bu yüzden seni özlemeyi bilmiyorum.

0: Anam, ninni söyledin.
1: Radyo General 98.7.
0: Babam, gece demedin, gündüz demedin, ocağımıza aşk getirdin. Ben doyayım diye. Hasta oldum, derman oldunuz. Üşüdüm, ciğerinizi yaktınız. Hayat verdiniz kanınızdan, ayrılmadınız hiç yanımdan. Güldüğünde gülen, ağladığında ağlayan, düştüğümde kaldıran, benle nefes olan, kurban olan yaradan,

vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
4: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
4: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
4: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
4: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ey vefasız, oysa ben ne sevdalara beslemiştim yüreğimde. Ne hayallerle bekliyordum seni. Geleceğim dedin, gelmedin. Sen kendin kendini yüreğimde bitirdin.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

gerek anlaman için beni yar. Küsmeli tek ağacın. Sığınacağın amansız bir yağmurda aşkla vurulman gerek koyu bir ıssızlıkta. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin. Sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez. Acımadan yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı emeğini burkulu pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişiyi yaşarsan yaşa. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarında. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerine çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
2: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sana bu mektubu uzaklardan yazıyorum. Adresini çoktan unuttum. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bırakıyorum. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm. Yanılışım.
1: Radyo General. Yenilişim. 98.7.
0: Ne yaptıysam seni mutlu edemedim. Oysa bir kemanım vardı. Bir de sen. Acımadın. Ezdin beni. Üzdün. Hiç anlamadın. Yavrusuna yanan bir anne gibi. İçime gömdüm depremlerimi. Ceketimi alıp gittim. Derin derin iç çekişim bu yüzden. İnadına suskundum oysa, inadına vurgun, geç uslandım, sen görmedin ama, altı mosmor gözlerimde ıslandın. En çok istavriti severdin, sıkıp limonu maydanoza, şaraba vururdun hani. Eski bir kasette bizim bir şarkımız. Alıp götürürdü seni salaş meyhanelerde ve kumsaldaki ayak izlerinde kırılan hayallerim, ümitlerim ve seni bekleyişlerim her yağmur akşamında. Daha bir mutluyduk o günler, her şeye rağmen özgürdük. Kitap alacak paramız olmasa da, ucuz tütün içsek de pahalıydı düşlerimiz. Ne kadar çok isterdim şimdi bu şarkımı duymak. Kanayan bir gül misali saçlarına taktığın, suskun çığlıklarıyla inleyen şu kemanı, ki her notası öleşmenin ve hayatla yüzleşmenin katranı. Hatırlar mısın? Parasız kalmıştık da bir gün.
1: Radyo
0: kardeşinin
1: General.
0: Kumbarasını boşalttık, konsere gitmiştik. İmzasını almıştık sevdiğimiz şarkıcının. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Bir şişe gazozu ve kaşarlı tostu bölüşmüştük. Hey gidey. Az mı şiir yazdık ders kitaplarına? Otobüse bile siz mi binmedik? Komaya mı girmedik her Beşiktaş maçında? Şimdi bir hastane akşamının yorgun penceresinde maziye dalıp dalıp gitmelerimsin artık. Ne kemanım var yanımda, ne de sen varsın. Mevsimlerden hüzün, aylardan pişmanlık ve karanlık. Sen ki bu mektubu saklayacaksın, öpüp öpüp koklayacaksın belki. Ve artık gelmeyeceğimi bile bile bekleyeceksin. Ah benim eski türküm. Ah benim hazin öyküm, yanlışım, yanlışım. Seni hiç üzer miyim? Ben bu mektubu defalarca yazmış, defalarca yakmışım.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yatırımınıza değer katan altın alırken de satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Demir Park AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demir Park AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demir Park AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: zirvenin tek sahibi.
1: 98.7 Zonguldak Radyosu.
2: Radyo General 98.7.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim Emin ve Mekçi'nin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba, tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Sakarya Düzce İstanbul'da hissedildi. Deprem meydana geldi. Çok büyük bir deprem değil. AFAD Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken Kandilli'de Sakarya'da 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi sevgili arkadaşlar. Herkes bir anda panik oldu. İstanbul'da birçok yurttaş kısa süreli bir deprem hissetti sevgili arkadaşlar. İlk verilere göre 3.1 olarak hissedildi sevgili arkadaşlar. Vatandaşlar da sosyal medyadan hemen aktarmışlar sallandık diye. Aktif fay sayısı 700'e yükseldi. Ünlü deprem profesöründen ezber bozan tehlike açıklaması. Öyle ya da böyle İstanbul'da tabii ki büyük bir deprem bekleniyor sevgili dinleyicilerimiz. Depremi hiçbir şekilde unutmayacağız. Unutsak bile o bize hatırlatır. Efendim, herkese kolaylıklar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Burası Radyo General 98.7. BAE 67, Garden 67 için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz. Herkese günaydın. İstek mesajlarınız için 0372 606 0606.

Sevgili dinleyicilerimiz, Baye Garden 67 için hazırladığımız özel programımız devam ediyor. Doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda ızgara köfte tavuk yapmak ister misiniz? İster siz pişirin, ister biz pişirelim, kına, sünnet ve tüm düğün organizasyonlarında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. 0552 941 9207 0532 058 12 47 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Şimdi de güzel bir Sezen Aksu şarkısı, sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim. Sezen Aksu yorumuyla kutlama geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktaracağız. Anonslarımız da olacak her zaman olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz. Bae Garden 67 Doğa ve Yeşil'in iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk ister siz pişirin, ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak, Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Bae Garden 67. Telefonlar 0552 941 9207 0532 058 1247. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Konkinimiz günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta ve Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal ve Hakan Usta günaydın mesajını iletmiş. Pardon. Efendim. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer günaydın mesajını iletmiş. Mesajları var. Okuyacağız. Selamun aleyküm, hayırlı işler, hayırlı sabahlar kardeşim. Ferdi Tayfur'dan Baharım Solmadan Eskidi Ömrüm, tüm sevenlere gelsin bu şarkı. Ali Sarol, Murat Ekici, mesai arkadaşlarım ve Kozlu Belediyesi çalışanlarına demiş. Şeref Acar göndermiş. Muzaffer Yahşi abimiz günaydın Cengiz Bey, Zeki Müren'den Rüzgara Kapılmış Kuru Yaprak misali gurbet şarkısını tüm radyo general dinleyicilerine armağan olsun demiş. Erhan Bahadır kardeşim, günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Ferdi Tayfur'dan Haram Oldu şarkısını tüm ferdicilere, radyo general dinleyicilerine armağan etmek istiyorum demiş. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız İsmail Üstünyer ne demiş? Efendim, İsmail Başkanımız, Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımının, üretiminin ve madde bağlantılı ölümlerin nedenlerinin ortaya çıkarılması ve bağımlılıkla mücadele edilmesi amacıyla meclis araştırmasını önerdik. Yani bu öneri reddedildiyse yuh, yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, peki AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmiş diyor İsmail Üstünyer Başkanımız. Sayın Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkur, siz de bu araştırma önergesine hayır oyu mu verdiniz? Eğer hayır oyu verdiyseniz neden? Şimdi bir araştırma var. Mantığa bakar mısın? Araştırma, Türkiye genelinde uyuşturucu kullanımının, üretiminin, madde bağlantılı ölümlerinin nedenlerinin ortaya çıkarılması ve bağımlılıkla mücadele edilmesi amacıyla meclis araştırması. Çok doğal bir araştırma. Hatta bunu hükümetin kendisinin istemesi lazım. Ama reddediyor. Soru işareti. Takdir, karar sizin. Neden reddediyor? Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürecek ve şimdi de Ferdi Tayfur'un o güzel eseri geliyor. Baharım solmadan eskidi ömrüm.

0: Yaşanmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsam içmez miydin benim yerimde?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bağ Garden 67 Doğa ve Yeşil'in iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk, ister siz pişirin ister biz pişirelim, bu muhteşem atmosferde bu olayı gerçekleştirin efendim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 9207 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Bern Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize selam ve sevgiler ulaştıralım. Terzi Hüseyin Sağır ağabeyimize mahallemizden, Ayşe ablamız yine mahallemizin gülü Ayşe Akay, Ayşe ablamıza selam ve sevgiler ellerinden öpüyoruz. Nazan Akay, Cengiz ve Sema Akay kıymetli kardeşlerim ve Cenkay Akay'a sevgi ve selamlar gönderelim. Müfide Dinler, Zehra abla Zehra Dinler, Topuk Remzi abimiz, Nevin Dinler ve aynı zamanda Ruhi Dinler, değerli eşi Melahat Dinler, Gamze ve Çağla, hepsine sevgi ve selamlar. Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamız, manevi babamız. Ali Kemal Boran ağabeyimiz, Meliha teyzemiz, Gülfidan kısa teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize ve Ahmet Tiryaki kardeşime de buradan sevgi ve selamlar ulaştıralım. Hasan Özdemir kardeşim bizimle birlikte, onlara da sevgi ve selamlar gönderelim. Chat Promosyon ailesi, Elif Hanım, Elif Demirci, Emine Üstün Emine Hanım, Ayşe Hanım, Ayşe Çiv, Seyhan Hanım, Seyhan Küçüker, hepsine sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Yıldıray Demirci Başkanımıza da sevgi ve selamlar gönderelim. Selam olsun diyelim, sevgilerimizi ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, şöyle bakalım, Zeki Müren isteği vardı, Muzaffer Yahşi abimiz. Rüzgara kapılmış ne misali efendim? Hemen bakalım ne misaliymiş.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel programda sürüyor. Bursa'dan Özlem Hanım'ın bir isteği var. Listemizi aldık. Rukiye Hanım'ın isteği var. Evet, Aycan Hanım yine bir şarkı istemiş. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bae Garden 67 adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Ne dersiniz yapmaya? Öyleyse sizleri bekliyoruz. Bae Garden 67. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 0552 941 92 07 0532 058 12 47 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, istekleriniz ve mesajlarınızla, şarkılarınızla program devam ediyor. Evet, bu türkümüz Hatice Berra'mıza ve tüm dinleyicilere armağan olsun demiş. Biz de gönderelim sevgili dinleyicilerimiz İsmail Başkanımızın istediği türküyü. Ahmet Doğan, Ahmet'in bir isteği var İstanbul'dan. Sevgili Ahmet Doğan kardeşime de buradan sevgi ve selamlar ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Ve program devam ediyor. İlle de canım çiğ köfte Kahramanmaraş türküsü geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606 isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Baye Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606'dan istek mesajlarınız da ulaşıyor bizlere. Efendim, adeta rüya gibi bir mekanda ızgara köfte tavuk ister siz pişirin ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Bu muhteşem mekanda oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta doğa ve yeşilin iç içe olduğu rüya gibi bir atmosfere, bir ortama sizleri bekliyoruz. Baye Garden 67, Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresinde. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Hanım Bursa'dan iyi yayınlar Cengiz Bey demiş, hayırlı programlar diliyorum. Ebru Gündeş'ten Beyaz Eserini Kozlu'daki akrabalarıma, Radyo General dinleyicilerine, bildiğim kadarıyla siz de bu şarkıyı seviyorsunuz demiş. Evet, sevdiğim şarkılardan birisidir. O zaman isteğinize yer verelim efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, istek mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ve sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim böyle baktığın için.
0: Bağ-e-Garden 67 doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanlarından sevgili arkadaşlar, poligona, sevimli tavşanlara. Adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk, ister siz pişirin ister biz pişirelim. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552 941 9207 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakalım. Evet, Erhan Bahadır kardeşim. Günaydın Cengiz abim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ferdi Tayfur'dan Haram Oldu parçasını tüm ferdicilere, Radyo General dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Gürdal Demir kardeşim. Hayırlı yayınlar Müslüman abi. Benim için ve bizim grubumuz olan 10 numara Operatör ve Şoförler Birliği grubundaki arkadaşlarımız için Ferdi Tayfur'dan bir parça rica ediyorum demiş Gürdal Demir. O zaman Ferdi Tayfur'dan zaten bir istek parça var. Bu şarkıyı da Gürdal Demir ve 10 numara Operatörler grubuna armağan edelim. Tüm ferdicilere de gelsin efendim. Ayrıca Ahmet ve Nevin Özdemir mahallemizden. Nevin Hanım da sever Ferdi'yi. Hüseyin Koçbaş Çatalazı, aynı zamanda Köfteci Mustafa, hepsine armağan edelim Ferdi Tayfur'un bu güzel eserini.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bağ-E Garden 67 için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606-06-06 isteklerinizi ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Rukiye Hanım istemiş bu şarkıyı. Arkadaşlarına armağan ediyor. Serpil, Nurgül, Aycan ve Mesude'ye. Aynı zamanda Mimoza Oral yengemizin de sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Ona ve tüm türkü dostlarımıza da armağan olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de listemizde Ferhat Göçer var. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel programda sürüyor efendim. Yurt dışına kaçıran çete çökertildi. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat kurtaran ilaçları yurt dışına kaçıran çete çökertildi. 19 kişi gözaltında, 6 ilde sahte reçetelerle kanser, organ nakli ve kronik hastalık ilaçlarını temin edip kayıt dışı yollarla yurt dışına gönderdikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde sahte reçete operasyonu düzenlendi. Kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçetelerle temin ettikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eczacılık sektöründe faaliyet gösteren bazı kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin sahte reçetelerle ecza depoları ve ilaç firmalarından pahalı ilaçlar temin ettiği tespit edildi sevgili arkadaşlar. Ben tam 15 yıl ilaç firmalarında çalıştım, reprezentlik yaptım, ilaç temsilcisiydim, firma temsilcisi. Hemen hemen bir 6 ay falan da Samsun'da bölge müdürlüğü falan yapmıştım. Sevgili arkadaşlar, ilaç sektörlerini çok iyi bilirim. Çok çok iyi bilirim sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, program devam ediyor. Kim ne istemiş hemen şöyle bakalım. Günaydın Cengiz abi, size ve tüm dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum. Sizden Ferhat Göçer'den Yıllarım Gitti şarkısını istiyorum. İyi yayınlar. Zeynep Yıldız, Zeynep kızım, hoş geldin, sefalar getirdin diyelim. Zeynep kızımıza o zaman istediği şarkıya yer verelim. Ferhat Göçer yorumuyla Yıllarım Gitti geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz 0372 706 0606. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam ediyorsunuz. Bae Garden 67 doğa ve yeşilin iç içi olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi de bir Coşkun Sabah yorumu geliyor. Hasan Usta istemiş. Tüm yufkacılara, fırıncılara armağan ediyor. İyi yayınlar Cengiz abi demiş. Coşkun Sabah yorumuyla dinletelim. Baharı bekleyen kumrular gibi.

WhatsApp liste kartı devrede. Hemen şimdi durdur. 0372 606 0606 iste şarkını. Hemen radyonda dinle.

0: senin aşkını.
1: Evet sevgili yeğenim Mahir de bizi dinlemekte. Üzülmez Sanayi Sitesi'ndeki arkadaşlarına, Acılık Sanayi Sitesi ve Kozlu Sanayi Sitesi'ndeki tüm ustalar için Müslüm Gürses'ten Usta şarkısını istemiş kıymetli yeğenim Mahir. Kolaylıklar dileyelim efendim. Ba E Garden 67, doğa ve yeşilin iç içe olduğu bu muhteşem mekanda sizleri bekliyoruz. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanları ile adeta rüya gibi bir mekanda ızgara, köfte, tavuk. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın. Hayat Mahallesi Cevher Sokak Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlar 552-941-9207, 0532-058-12-47 sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Doğan İstanbul'dan, Ahmet Doğan kankamız aramış bizi, mesaj atmış. Bu şarkıyı istemiş efendim. Arkadaş şarkısı, ayna yorumuyla dinleyeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bahçe Garden 67 için hazırladığımız özel programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. 0372 606 0606. Barış des imiva heyva. Düğün, nişan, kına, sünnet ve tüm organizasyonlarınız için bizi arayın sevgili dinleyicilerimiz. Bağ-E Garden 67. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, piknik alanlarıyla adeta rüya gibi bir mekanda sizleri bekliyoruz. Cevher Sokak, Zonguldak adresindeyiz. Hayat Mahallesi Cevher Sokak, Merkez Zonguldak adresindeyiz. Bağ-E Garden 67. Telefonlar 552 941 9207 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen şöyle bakalım. İki ilimize İHA düştü. Biri 200 kilo, biri kamikaze. Samsun ve Kastamonu'da insansız hava araçlarının düşmesi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. İki ilde alarm durumuna geçilirken düşen İHA'ların menşei ve düşüş nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bir tanesi efendim İHA'nın 200 kilo, aman Allah'ım, aman Allah'ım, yani bir evin çatısına düşmüş olsa evi deler, içeriye girer, mahveder, yani parçalar sevgili arkadaşlar. Araştırma yapılıyor sevgili arkadaşlar. Hava kuvvetleri de bu anlamda uçuşlarla falan radarlarla tespit etmesi gerekir ki ediyordur diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız geliyor, bir yerlere ayrılmayın efendim.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
1: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
1: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
1: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
5: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan isteklerinizi, mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, istek mesajlarınız için buradayız. Hemen şöyle bakalım, Bendensin Restorant, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri günün her saatinde işinizi ısıtırken sulu yemekler ev tadını aratmayan lezzetler sunar. Bendensin Restoran 2 şubesiyle hizmetinizde olmayı sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, şimdi de şöyle bakalım efendim. Bendensin Restoran için hazırladığımız özel program her düğünde çalınıyor, biliyorsunuz efendim. Yaklaşık 6-7 yıldır hit olan bir eser, üzüm dalı, ayva dalı, kiraz dalı, erik dalı, pardon, erik dalı. Efendim, Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Sayın Yıldıray Demirci kardeşim ekibiyle birlikte bizi dinlemekte. Onlara da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Efendim, kimler var, kimler yok, hemen şöyle bakalım. Efendim, Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Sayın Yıldıray Demirci. Efendim, hemen Ankara havası istemişler. Elena Hanım, Ayşe Hanım, Elif Hanım, Seyhan Hanım, Emine Hanım, Leyla Hanım ve Metin Bey. Sevgili Metin kardeşime de buradan sevgi ve selamlar gönderelim hepsine. Sevgili arkadaşlar, manevi kızım Emel Topal İzmir'de okulda bizleri dinlemekte. Ama şu an öğrenciler yokmuş. Yani okul herhalde yarın tatil değil mi? Yarın tatil değil mi okul? Öğrencilerimiz tatile giriyor. Efendim şöyle, hava oldukça sıcak, bunaltıcı bir sıcak var. Aman dikkat diyoruz sıcaklara, bol sıvı tüketmemiz lazım. Alkolden, asitli içeceklerden uzak duracağız. O zaman haydi chat promosyon ailesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restoran, lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Tavuk döner hafif ve lezzetli bir seçenek sunarken et döner yoğun aromasıyla dikkat çeker. Izgara çeşitleri ve İskender özel soslarla zenginleştirilerek servis edilmektedir. Bendensin site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, aşırı sıcak var. Özellikle hastalar, kalp hastaları, tansiyon hastaları, çocuklar, yaşlılar. Sabah saat 10 ila 16 arasında güneşin en dik olduğu dönemlerde asla sokağa çıkmasınlar efendim. Uzmanların uyarısı. Bol bol sıvı, yani su alacağız. Kafamıza şapka takacağız. Güneşin dik olduğu dönemlerde özellikle normal böyle hasta olmayan insanların da çok dikkat etmesi gerekiyor. Güneşin nasıl çarptığını anlayamazsınız sevgili dinleyicilerimiz. Bir de her köşe başına mutlaka bir kap su bırakın sevgili arkadaşlar. Her köşe başına mutlaka bir kap su bırakın sevgili dinleyicilerimiz, sokak canlarımız için. Evet, kim ne istemiş hemen şöyle bakalım sevgili dinleyicilerimiz. 0372-606-0606. İsmail Başkanım ne yazmış? Eskiden yaz aylarında futbolda transfer haberlerini konuşuyorduk. Şimdi AK Parti iktidarının transfer haberlerini, futbol takımlarının transferlerine ne verdiği haberlerden okuyabiliyoruz ama iktidarın transferler karşısında neler vaat ettiğini, neler verdiğini bilmiyoruz. Bunun adı demokrasi, maskeli revanşizmdir. Türkiye'de aklanmanın yeri AK Parti binaları değil, mahkemelerdir. İktidar içinde milli olan ne varsa hepsinin içerisini boşalttı. Keşke TFF yönetimi iktidarı memnun etmeye motive olduğu kadar bizim çocukları maça motive etmeye çalışsaydı. Sonuç böyle olmazdı. Siz kalkıp milli takımı siyasetinize alet edeceksiniz, yenilgi üzerine yenilgi alacaksınız. Sonra millet bu ne rezillik deyince Adalet Bakanı'nın koltuğunun altına sığınacaksınız. TFF kimsenin yezhanesi değildir. 86 milyon insanımıza bu başarısızlığın hesabını vereceksiniz. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sevgili Mahmut Arıkan gelecek vaat ediyor sevgili dinleyicilerimiz, onu da söyleyelim. Efendim, manda yuva yapmış Söğüt Dalı'na mı Mustafa Başoğlu? Mustafa Başoğlu yine manda şey yapmış diyor. Manda nasıl yapacaksa artık yapıyor bir şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Nadiye Yazıcı, günaydın. Genel FM ailesi, Cengiz Bey, gönderdiğim şarkıyı dinletir misin demiş. Tabii ki dinletelim sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. 0372-606-0606'dan istekleriniz geliyor. 12'den sonra... Sevgili dinleyicilerimiz, saat 12'den sonra benim seçtiğim şarkılarla devam edeceğiz. Biraz daha hareketli ve slow tarzında şarkılar olacak. Siz sadece sıradaki şarkılara istek yapacaksınız. 12'ye kadar isteyebilirsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyor. Konkeni Gülay Hanım, konkenimiz Okey Arkadaşlarını için bir şarkı istemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen o şarkıya yer vereceğiz. Zar Etme Bülbül şarkısı. Evet, sevgili Konkeni Gülay Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar gönderelim konkenimize. Efendim, Yeni Nesil Kadınlar Matinası ne zaman sevgili arkadaşlar? 6. ayın 26'sı. Yani efendim Cuma günü, evet Cuma günü. Kimler var? Ceyhun Yamakoğlu, DJ Gürkan ve Zenne Ozan. Sevgili arkadaşlar, Yeni Nesil Kadınlar Matinası için sevgili arkadaşlar biletler 950 lira. Rezervasyon için 0505 087 0194 0505 087 0194 sevgili arkadaşlar, nerededir? Beyaz Saray'da gerçekleşecek Yeni Nesil Kadınlar Matinası'na tüm hanımlarımızı da davet ediyoruz. Cuma günü akşam gerçekleşecek sevgili arkadaşlar, saat 19'da kapılar açılacak. Bilginiz olsun, onu da hatırlatalım. Efendim, Okey'deki tüm adminler için Konkini'den, Konkeni Gülay Hanım'dan tüm adminlere, Okey arkadaşlarına armağan olacak Zar Etme Bülbül Zar Etme, muhteşem bir türküdür. Tüm türkü dostlarımıza da geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restoran bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu... Bir dakika. Ne dedim en son? Ne dedim? Bir dakika çocuklar. Sen o arkadaki. Evet evet. Sen o kırmızılı. Neydi senin adın? Ne? İsmin neydi? Hasan. Hasan. Peki kalk bakayım Aya. Ne söyledim en son Hasan? Ha. Kapıya çıkar mısın? Lütfen. Bakın arkadaşlar, dersi ya dinleyin ya dersi bırakırım. Başka bir öğretmen bulursunuz. Olmaz öyle şey. Bir şey anlatıyoruz. Tamam çocuklar, dinliyor musunuz? Tamam. Efendim, şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbası ile başlayan menü sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri ve kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Site şube Bendensin 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, bakalım şimdi yine bir hareketli güzel şarkı. Ayşe Çiv istemiş. Chat Promosyon ailesine bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Aynı zamanda Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı olarak atanan Yıldıray Demirci, Yıldıray Başkanımıza da sevgi ve selamlarımızı evet göndermiş olalım. Güllü'den Haylazım istemişler. Efendim, Güllü'den Haylazım istenmiş. Kim istemiş? Hemen şöyle bakacağız sevgili dinleyicilerimiz. Chat Promosyon ailesi: Elena Hanım, Ayşe Hanım, Elif Hanım, Seyhan Hanım, Emine Hanım, Leyla Hanım ve Metin Bey. Selam olsun hepsine. Kadro bu. Selam olsun kadroya. Sevgi ve selamlar gönderiyoruz. O zaman efendim ne söyleyeceğiz, ne gönderelim? Güllü yorumuyla dinleyeceğiz. Ne diyor Güllü? Haylazım diyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Nurgül demiş ki, Nurgül kızımız, Cengiz abicim demiş, seni çok seviyoruz. Hastayım, mücadele ediyorum abi demiş. Allah şifa versin kızım, ne diyelim. Arkadaşlarım Aycan, Mesude, Rukiye ve Serpil için ve sana da armağan olsun Cengiz abim demiş. İbrahim Tatlıses'ten Yanığı Gamze şarkısını istemiş, göndereceğim. Kadir adı güzel, Hadiye Hanım, Masal Terzi bizlerle birlikteymiş. Onlara da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Ayrıca bu şarkıyı Mimoza Oral yengem de çok sever. Bildiğim kadarıyla seviyor bu şarkıyı da. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun sevgili dinleyicilerimiz. 11.33 saatler. Tüm Radyo General dostlarına bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Bay Kemal ve Hakan Usta, evet, çağrı atıyorlar. Onlar da istiyorlarmış. Evet, onlara da armağan olsun sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606. Burası bölgenin en güçlü sesi Radyo General. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde ve internet üzerinden bizlere kulak veren tüm güzel insanlara selam olsun efendim.

0: kadar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Burası Radyo General. Şimdi de Küskün Çiçek. İyi yayınlar Cengiz abi. Harikasın, ilaç gibisin demiş. Yok be kızım, kendimize faydamız yok. Ne ilacı ya? Ancak ben zehir gibi olurum, ilaç değil de. Orhan Gencebay'dan Sibel Can ve Sibel Can ve Orhan Gencebay'dan Severek Ayrılalım şarkısını rica ediyorum abilerim bir tanesi demiş. Efendim, Bendensin Restoran şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliğiyle öne çıkarken et döner yoğun lezzetiyle tercih edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur. Izgara çeşitleri ise et severler için vazgeçilmezdir. Bendensin site şubesine bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Site Bendensin 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sınıfta öğretmen çocuklara diyor ki, bu elimde gösterdiğim klasör nedir çocuklar diyor, mavi. Fakat siz buna diyor kırmızı diyeceksiniz diyor. Bakın ne kadar önemli bir şey. Bir karar verirken sevgili arkadaşlar asla toplumun etkisinde kalmayacaksınız. Bir psikolojik testtir bu. Öğretmen Facebook'ta paylaştım, sosyal medyada. Neyse, sınıfta var 30-35 kişi. Bir tane öğrenci elbet geç geliyor diyor öğretmen. Geldiği zaman ben bunu gösterdiğimde elimdeki klasör mavi ama siz hepiniz kırmızı diyeceksiniz diyor. Neyse, çocuk geliyor, hocam geç kaldım, tamam geç kaldın ama yine geç otur yerine diyor öğretmen. Neyse, çocuklar işte psikolojide şöyledir böyledir zarttır zurttur diyor. Bu elimdeki ne renk diyor, sen söyle diyor. Diyor ki kırmızı öndeki kız. Arkadakine diyor sen söyle, kırmızı. Yeni gelen çocuk şaşırıyor. Aslında yeşil, mavi aslında. Çocuk şaşırıyor, öbürküne soruyor. Sen söyle ne renk diyor? Kırmızı diyor. Öbürküne soruyor, kırmızı diyor. Diğer öğrenciye soruyor, kırmızı diyor. Geç gelen çocuğa soruyor. Sen söyle diyor, öğretmenim kırmızı diyor. Bakın psikolojiyi görüyor musunuz? Yani çevrenin etkisi böyle bir şey. Yeşilse yeşil kardeşim, ne kırmızısı? Dünya gelsin kırmızı desin, ben

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgiliye ıstıraba sarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Elmas Hanım'ın bir isteği vardı. İbrahim Tatlıses'ten Mavi şarkısını, Mavi mi? Ne demiş? Dur bakayım. İbrahim Tatlıses'ten İdo Tatlıses'ten Mavi Şimi. Ha, İdo Tatlıses. İbrahim Tatlıses'in oğlundan istemiş. Göndereceğiz sırayla. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06'dan istekleriniz gelmeye devam ediyor. Efendim, garson arıyoruz. Garson arıyoruz. Mekanı telefonda söyleyeceğim. Garson arıyoruz. Günlüğü 1000 lira. Erkek, bay, yapabilecek erkek, gençler. Hadi bakalım, bana mesaj atın. 0531 855 2770 cep numaramı yazın, kaydedin. 0531 850 aramayın, bakamam. 0531 855 2770 mesaj atın. Günlüğü 1000 liradan garson aranıyor sevgili arkadaşlar. Telefonda söyleyeceğim mekanı telefonda söyleyeceğim. Mekanı şimdi söylemeyeceğim. Yeni yine bendensin sloganıyla hizmet veren bu restoran, kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbasıyla başlayan lezzet yolculuğu ızgara çeşitleri ve özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle

İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşüyor sevgili dinleyicilerimiz. Site bendensin, şube 372-222-1011, istasyon. Ya insan konuşurken yorulur mu? Yoruluyorum işte. Öğleden sonra, yayından sonra oturup sohbet ettiğimde bana diyorlar ki anlatsana. Hadi Cengiz abi anlat. Arkadaş ben akşama kadar 3 saat 4 saat konuşuyorum burada. Siz anlatın ben dinleyeyim. Bana anlat demeyin ne olur. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, garson aranıyor. Bay garson aranıyor. Tecrübeli garsonlara ihtiyacımız vardır. Telefon numaram 531-855-2770. Mesaj atabilirsiniz. Ben garsonum. Ben bu işi yaparım. Açılın. Ben doktorum. Durun. Ben doktorum da diyebilirsiniz ama garson arıyoruz arkadaşlar. Evet. Günlük 1000 lira. Allah bereket versin ya. Allah Allah yani. Ne olmuş yani? Taş attığında kolum mu yoruldu? Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 11.46 saatler. Çorum ile Sungurlu'nun arası, yaktı beni kaşlarının karası.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim şeyden, Enerji Sağ'dan mesaj geldi. Yarın saat 9 ile sabah 9 ile 15 arası 3 arası, yani benim tam yayın saatimin olduğu dönemde, vericilerin olduğu 102'de yukarıda elektrik kesintisi olacakmış. Bu ne demek? Bu demek ben yayın yapamayacağım demek. Yani bu bakımı kardeşim, siz bu bakımı gidin gece yapın ya. Allah Allah, yani bir hafta sonu yapın, pazar yapın. Yarını mı buluyorsunuz? Yarın bak yayına gelemeyeceğiz bunların yüzünden. Enerji Sağ elektrik kontrollü elektrik kesintisi olacakmış. La ilahe illallah ya. Efendim, Bendensin Restoran lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba döner çeşitleriyle geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Bendensin 2 şubesiyle, site ve istasyon şubesiyle hizmetinizde olmaya devam ediyor sevgili arkadaşlar. Değerli dinleyicilerimiz, Kadir adı güzelin isteği vardı ama bu istekleri maalesef cuma gününe atacağız. Yarın yayına gelemeyeceğim çünkü elektrik kesilecekmiş. Cengiz abi Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel Müslüm Gürses'ten, Ölümsüz Aşkın Mahşer Sakla Sorarsan şarkılarını eşim Nurhan, kızım Kardelen, Türk Ali gençlerine gelsin. Bugün şarkı söylemek istiyorum, yardımcı olur musun? Teşekkürler abi. Kadir, tamam, arayacağım Kadir. Günaydın Cengiz abi, Masal Terzi, Cengiz Bey, Masal Terzi Hadiye sizden, Ferdi Tayfur'dan köyümüzde yas var çalar mısın demişti. Bir Ferdi Tayfur isteği daha var, o Ferdi Tayfur'un isteğine yer verelim. Emotion isteği vardı, şarkı isteğim var abim, Ferdi Tayfur'dan düet Bugün Sen. Sevgili patronum Yıldıray abi için Oyun Bozan, Ayşe, Elana, Elif, Leyla ve özellikle Seyhan'ım için istiyorum demiş. Emotion isteğine yer verelim sevgili dinleyicilerimiz. Tüm Ferdicilere de gitsin o zaman bu şarkı. Bugün Sen, Ferdi Tayfur yorumuyla geliyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası programımıza devam edeceğiz. Efendim, Pusula gazetesinin bir haberi gözüme takıldı. Zonguldak'ta özel hastanede oğlumuzun sağlığıyla oynandığını düşünüyoruz demiş. Bisiklet kazasında yaralanan 11 yaşındaki çocuğu eve göndermek istediler. Araştırma hastanesinde idrar kesesinin patladığı anlaşılıp ameliyata alındı. Baba Bilgin Avcı, Ekomar Hastanesi'nde 11 yaşındaki oğlumuzun sağlığıyla oynandığını düşünüyoruz demiş sevgili dinleyicilerimiz. Evet, değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İstek mesajlarınız için 0372 606 0606. Efendim, maalesef dün gece Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Rize'nin Çayeli ilçesinde Karadeniz sahil yolunda iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 23 sıralarında Çayeli ilçesine bağlı Liman Köyü mevkiinde Karadeniz sahil yolu üzerinde meydana geldi. Artvin-Rize istikametine seyreden sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Bir otomobil ile bir minibüsle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlardan ikisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Sevgili dinleyicilerimiz, aman dikkat, trafik kazalarına çok dikkat edelim. Trafikte aman aman kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım efendim. Kısa bir reklam, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın.
2: Ocean. Daily One Enerji. Orzakstan.
5: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
8: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
9: Hoş geldin bahar, la la, hoş geldin.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve programımıza devam ediyoruz. Efendim, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İskender ve kebaba doyacaksınız çünkü Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu sizleri bekliyor. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat, İskender Fırın, Beyti Patlıcan Kebap, Domatesli Kebap, Lahmacun, Kıymalı Kaşarlı, Kuşbaşılı ve pide çeşitleriyle sizleri bekliyoruz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu Japon Pazarı yanında İki katlı mekanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Alo paket 0543-450-6793 İsmail ve Vural Köroğlu.

dinleyicilerimiz programımız içerisine, Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programımız içerisine sponsor olmak isteyenler, reklam vermek isteyenler bize ulaşabilirler. 0531 855 27 70 0531 855 27 70'ten bize ulaşabilirler. Esnaf arkadaşlarımıza da sevgi ve selamlar gönderelim. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat. Aradığınız en güzel lezzetleri kebap ve pide çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz efendim. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu, Japon Pazarı yanında iki katlı mekanı ile hizmetinizde. Alo paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu. Sevgili dinleyicilerimiz hemen şöyle bakalım. Demiş ki Cengiz abim iyi yayınlar, ben Muharrem Erkin Koray'dan, Arap Saçı çalarsan sevinirim. Sizlere tüm dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Hareketli şarkı isteyebilirsiniz, slow şarkı isteyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz, ama genelde sıradaki şarkıları saat 12 ile 13 arası sıradaki şarkıları isteyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Erkin Koray yorumuyla dinleyeceğiz. Arap Saçı geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606'dan sıradaki şarkılara istek yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım. Köroğlu, Kebap İskender, Pide ve Lahmacun Salonu. İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender, fırın beyti, patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı pide, kaşarlı ve karışık pide, yumurtalı, sucuklu, kuşbaşılı. Aradığınız en güzel lahmacun, pide ve kebap çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. Alo, paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu, kıymetli eşim Hülya'mız da bizi dinlemekteymiş. Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender, fırın beyti patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı ve kaşarlı pide. Tüm pide ve lahmacun çeşitlerini, kebap çeşitlerini bulabilirsiniz efendim. Köroğlu Kebap İskender ve Pide Lahmacun Salonu. Aradığınız en güzel lezzetler burada sevdiklerinizle birlikte bu muhteşem ortamda. İki katlı mekanıyla sizleri bekliyoruz. Japon pazarı yanında hizmet vermekteyiz. İki katlı mekanımızla. Alo paket 543-450-67-93 İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz. Evet buyurun. Ne çiçeği efendim?
1: Kokulu çiçek bir şey diyorlar ismini ama yaş bir teyzeden aldıydım ben. Diktim çoğaldı bak böyle açıyor çok güzel.
0: Evet evet teşekkür ediyoruz. Ne çiçeği o?
1: Valla ismini unuttum.
0: Siz İsim nedir efendim? Sizin isim nedir? Yaşlı bir teyze. Evet teyzeciğim. Sağ ol. İsminiz nedir? İsminiz?
1: Ayten
0: Hanım. Burada mı oturuyorsun? Ha şokun üst tarafında. Sağ ol Ayten teyze. Sağ ol. Sağ ol. Estağfurullah, estağfurullah. Efendim bizim pencere açık, birinci kattayız parkın içinde. Gelen giden bizi burada görüyor, konuşuyor falan. Ayten teyze diye bir teyze çiçek bıraktı oraya. Gül, çiçek, bir sürü şey, kokulu çiçek eşine verirsin dedi. Sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Köroğlu Kebap İskender ve Pide Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi de Cemil Libo geliyor. Güzel yarimle. Konkini Güley Hanım'dan tüm radyo general dostlarına, dinleyicilerine, adminlerine, evet Çanak'taki, OK'deki tüm arkadaşlarına armağan oluyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, efendim günlük 1.000 lira garson aranıyor. Günlük 1.000 lira bir mekanda. Mekanı söyleyeceğim, beni arayın, mesaj atın sevgili dinleyicilerimiz. Evet, garson aranıyor, tecrübeli garson. Günlük ücreti 1.000 lira sevgili arkadaşlar. Fena değil, aylık 30.000 liraya geliyor. Allah bereket versin yani. Sonuçta 0531-855-2770'ten bize mesaj atabilirsiniz efendim. Köroğlu Kebap İskender, pide ve lahmacun salonunda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender fırın beyti, patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun kıymalı ve kaşarlı tüm pide çeşitlerini İki katlı mekanıyla sizleri bekliyor efendim. Hijyen kurallarına harfiyen uyan Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonu. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizde olmaya devam ediyor. İsmail Köroğlu, İsmail ve Vural Köroğlu. Alo, paket 0543-450-6793. Cengiz Bey, iyi yayınlar. Havva ben Kozlu'dan demiş. Arkadaşım Emine ve Burcu için. Recep'imden Benim Yolum, hareketli bir şarkı dinletir misiniz? Tabii ki efendim, hareketli şarkıları dinletiriz. Recep'im yorumuyla gelecek Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonu ailesine de armağan edelim efendim. Recep'im yorumuyla Benim Yolum geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender fırın beyti patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı, kaşarlı pide, kuşbaşılı, aradığınız en güzel lezzetleri, en güzel pide, lahmacun ve kebap çeşitlerini, en nefis kebap ve pide çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Alo, paket 0543 450 6793. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla sizleri bekliyoruz efendim. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili arkadaşlar. Cengiz Bey, Burcu ben, iyi yayınlar diliyorum. Bizim gönülden Havvam Havalanırsın Havva ablamıza armağan ediyoruz. Ve tüm Karadenizlere, Trabzonlara gelsin demiş. Gönderelim efendim, bizim gönül yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06'dan sıradaki şarkılara istek yapmaya devam ediyorsunuz. İdo tatlı ses geliyor şimdi de. Elmas Hanım istemiş, Mavişim Mavişelim şarkısını istemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de armağan edelim. Köroğlu Kebap İskender, pide ve lahmacun salonunda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat İskender, Fırın Beyti Patlıcan Kebap, Domatesli Kebap, Lahmacun, Kıymalı, Kaşarlı, Kuşbaşılı ve tüm pide, kebap ve lahmacun çeşitlerini, en nefis lezzetleri Köroğlu Kebap İskender, pide ve lahmacun salonunda bulabilirsiniz. Alo, paket 543-450-67-93. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. İsmail ve Vural Köroğlu ve şimdi de İdo tatlı ses geliyor. Mavilim, Mavişelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap, Pide, İskender ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız program devam ediyor. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte nezih bir ortamda kebap, lahmacun ve pide yemeye ne dersiniz? Öyleyse sizleri Köroğlu Kebap, İskender, Pide ve Lahmacun Salonu'na davet ediyoruz efendim. Şehrin hemen göbeğinde, Japon Pazarı yanında hizmet vermekteyiz. Domatesli kebap, lahmacun, kıymalı kaşarlı pide, kuşbaşılı yumurtalı sucuklu. Aradığınız en güzel pide, lahmacun ve kebap çeşitlerini Köroğlu Kebap, İskender, Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Alo, paket 0543-450-6793. Japon Pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor. Hattımızda Kadir Adıgüzel var. Kadir, merhaba, nasılsın?
1: Merhaba abi.
0: Kadir.
1: Efendim.
0: Nasılsın Kadir?
1: Teşekkür ederim abi. Sen hiç kötü. Bazen konuşuyorum. Bazen
0: Kadir, sen şimdi yayına çıkmak istedin. Şarkı söyleyecektin. Zamanımız biraz kısıtlı. Hemen güzel bir şarkını alalım senden. Kadir.
1: Tamam abi. Ben hemen başlıyorum abi.
0: Tamam Kadir. Kadir.
1: Tamam. Söyleyeyim.
0: Silahları bırak. Geliyorum Kadir. Eşref Tek geliyor. Ayrılma oradan Kadir.
1: Tamam abi, ben bak Gencebay'dan söyleyeceğim gene. Oldu mu abi?
0: Söyle Kadir. Mikrofon sende Kadir.
1: Bir güneşte aşık oldum sana delice. Bekliyorum kelimin olsun bana bir gece. Özdürabım diner beni. Gel gel, oh, ağlıyorum, gülmüyorum, inan her gece. Acı çekmek mi bana, maksadın zalim, sende maksat yok. Tutacak dağım, gel elinle öldür beni, çektirme yeter. Ağlıyorum, gülmüyorum, inan her gece.
0: Kadir, bravo Kadir.
1: Teşekkür ederim Cengiz abi.
0: Kadir, helal olsun. Bravo. Bravo Kadir. Tebrik ediyoruz.
1: Abi.
0: Efendim Kadir.
1: Abi. Şimdi kardeşim diyor benim kızım. Baba diyor. Cengiz abi milletini Zonguldak canlı yayını alsın. Canlı yayında bir tane diyor. Veya iki tane söylüyor abi. Bu abinin yapar mısın?
0: Kadir'cim şöyle şimdi yayın kısıtlı.

0: Birazdan yayını bitiriyoruz. Yarın elektrik kesintisi var. Yayında olmayacağım. Cuma günü yine alacağım seni. Tamam mı Kadir?
1: Cuma günü alırsan abi ben böyle güzel Orhan şarkılarından söylemek istiyorum. Bana bir abilik yaparsan.
0: Tamam Kadir. Ne demek Kadir?
1: Ben çok duygulanıyorum abi. Ben Orhan'a
0: Kadir çalışıyorum. Duygulanma Kadir. Yetimlerin babası olacaksın Kadir.
1: Abi de abi benim bir şöyle bir sorunum var. Bunu ben senin bilmeni istiyorum ben.
0: Buyur Kadir.
1: Ben bu Orhan Gencebay Türk filmlerini izlerken ağlamamak elimde olmuyor.
0: Ağla Kadir ağla.
1: Ya ağlayayım dedim abi. Psikolojik rahatlıyorum abi ben.
0: Ağlamak güzeldir Kadir.
1: Cengiz abi.
0: Efendim Kadir.
1: Abi benim şu anda 3 treniyle Zonguldak'a gelmem lazım. Zonguldak'ta işimiz var. Kardelen'in işleri var. Baba biraz gezelim bugün dedi. Alışveriş falan yapacağız abi.
0: Evet Kadir.
1: Yani Zonguldak'ta benim bir kahve içersen çok sevinirim abi ya.
0: Kadir bir su almaya gideceğiz. Birkaç işimiz var. İnşallah saat 4-4.30 gibi falan bir kahve içeriz Kadir. Kadir kapatıyorum yayını bitireceğim Kadir.
1: Tamam Cengiz abi. Allah'a emanet ol.
0: Tamam Kadir unutma. Yetimlerin yeni babası sen olacaksın.
1: Ya abi.
0: Tamam mı Kadir?
1: tamam Cengiz abi.
0: Hadi kardeşlere selam söyle. Görüşürüz Kadir.
1: Sağ ol abi.
0: Sağ ol Kadir sağ ol. Efendim Kadir adı güzel. Kadir evet Kadir kardeşimizi de yayınımızdan aldık. Yayınımızı bitireceğim. Ananı satayım. Bunun ucundan elektrik çarptı beni. Vay be benim vücudum bayağı elektrikli. Ben toprağa basmam lazım. Sevgili arkadaşlar bu mikser var ya buna dokundum. Abi bu ana elektrik çarptı ha biliyor musun? Çok enerji var. Vücut tamamen elektrik. Toprağa basmam lazım yalın ayak sevgili arkadaşlar. Efendim Köroğlu Kebap İskender pide ve kebap lahmacun salonu için hazırladığımız özel programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, tavuk köfte şiş, tavuk kanat, İskender, fırın beyti aradığınız en güzel lezzetleri Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonunda bulabilirsiniz. Japon pazarı yanında iki katlı mekanıyla hizmetinizdeyiz. 0543 450 67 93 İsmail ve Vural Köroğlu.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik. Bir birlikteliğimizin daha sonuna. Enerji Sağ'dan gelen mesaja göre yarın saat 9 ila sabah 13 arasında 102'deki vericilerde elektrik kesintisi olacağından dolayısıyla biz de kendi kendimize konuşacak halimiz yok. Yarın yayına gelemeyeceğiz efendim. Gelmeyeceğiz, bilginiz olsun. Cuma günü inşallah. Cuma sabahı görüşeceğiz Allah kısmet ederse. Bugünlük bizden bu kadar. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarınıza, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Her bir dinleyicimiz, her bir kardeşimiz bizler için çok kıymetlidir. Bunu unutmayın asla. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz, Sayın Abdurrahim Alan'a, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, önce anonsumuz, her yayınımızı nihayetlendirirken ardından sloganımız geliyor. Hayat felsefemiz olan sloganımızı hatırlatalım hep beraber. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse cuma sabahı saat 10'da bu frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, bugüne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın.
1: Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
4: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
5: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
6: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General 98.7.

0: neyim, kimler neyim?
1: Radyo General 98.7.
0: Hazana yoldaş oldu cahil ömrüm, vay.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Varyodor kapılar sadece 6650 TL.

0: Ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yönesel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yönesel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Unuturum diye yorma kendini, her seven de beni bir tutamaz.

0: gözlerimde donmuş iki damla.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün

0: Mobilya, soğuksuz Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ne güzel
1: Radyo
0: şey seni
1: General,
0: seviyorum değil mi?
1: 98.7
0: Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

0: Çünküsü yok. Nedeni yok sevmenin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.
1: Bir kere sevdaya tutulmayabilir. Ateşlere
2: yaktın. Radyo General 98.7.

0: daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın. Gök mavisinde güvercinleri, martıları, dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı. Bindallıları ile köy kızlarını ve elleri hamur kokan anaları. Hepsini sende seviyorum, seni seviyorum.
1: Bir kenara mahzun çekilen için, yemeden içmeden.

0: senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: dün gece şehri şöyle bir.
1: Herkes evinde kendi halinde.
2: Radyo General 98.7.
0: Bir ben uykusuz,
1: bir ben huzursuz,
0: bir ben çaresiz.

0: sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde.
1: Bir ben uykusuz,
0: bir ben huzursuz.

0: Erol Evgin Bey, kocaman bir alkış lütfen. Çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bugün bu sahnede sizinle olmak gerçekten onur verici bir his. Benim ilk törenim oluyor, o yüzden sizinle bu anı paylaşmak gerçekten çok güzel bir his. Hepimize, bana, aileme kocaman bir ilham oldunuz. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki buradayız. Gerçekten müziğe kocaman bir damga vurdunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Ben de senin ve sesini çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yolun aşkı olsun.
0: Ve ekleyeceğim, hem sahne üstünde ve sahne arkasında da tanıdığım en centilmen, en samimi insanlardan birisiniz.
1: Gel,
0: bunu
1: bir
0: size
1: daha
0: de söyleyeyim.
1: Seni, gel.
0: İyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum
1: Selin.
0: Sizlere. Görüşürüz.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin

0: yanında, Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
3: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik.
4: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Senin için değil bu yaz. Ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım. Aşkımıza ağlıyorum. Doyamadan bitti diye, yalan olup gitti diye. Ben ne sana ne kendime.
5: Radyo General 98.7.
4: Ne gidişin umurumda, ne dönmeni bekliyorum. El diline düşürdüğün

Arzu, sevgilim.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

0: Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garipancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Uğruna yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yazdım gündüzdü onlarla gecem. İçimde ümitti dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim. Nerede o sözlere kandığım günler, her gülen yüzü dost sandığım günler. Acıdan kahrolup yandığım günler, terk edip de gitti
1: Radyo General,
0: dost bildiklerim.
1: 98.7.
0: Dost bildiklerim, dost bildiklerim.

bırakıp da gitti dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem, bırakıp da gitti dost bildiklerim.

0: acıdan kahrolup yandığım günler. Terk edip de gitti dost bildiklerim. Acıdan
1: Radyo General 98.7
0: günler. Terk edip de gitti dost bildik.

kalır kaldı ne benden. Beni benden çaldı dost bildiklerim. Ne onlardan eser kaldı ne benden. Beni benden çaldı dost bildiklerim.

0: düştü maskeler. Beni benden etti dost bildiklerim. Yalanlar tükendi, düştü maskeler. Beni benden etti dost bildiklerim. Bırakıp da gitti dost bildiklerim. Terk edip de gitti dost bildiklerim. Beni benden...
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
5: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzaks'tan.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536.

0: 866-477-1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzakstan.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Ladies and gentlemen, this song is about peace, friendship, and love. Let's listen to Ibrahim's song, Gülmemiz Gerek.

0: Şarkılarda üzüldük, şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, o olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.
1: Radyo General 98.7.

nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

bofradır cigarası, yüreğindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla. O adam, ah o adam,

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Energy, Orzakstan.
4: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
6: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Demir Park AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demir Park AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demir Park AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.

gitme sevgilim. Hayat bu gün gelir, harcarlar seni.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Demir Park AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demir Park AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demir Park AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Varioterra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 8861 0540 361 67 67.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuşum. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun.
1: 98.7.
0: Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

0: sensiz, en hazin şarkıların koynundayım.
1: Radyo
0: en
1: General,
0: karlı dağların
1: 98.7.
0: Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara,

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız

0: Onu
1: 0543 430 9013 0543 430 9013
2: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Gözlerin ki gördüğüm gözlerinin güzeliydi. Ve bu şarkı ölümsüz bir aşkın son bestesiydi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yoksun artık. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sevmiyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliği ile tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

gezer ki ne derdim var boy. Dışın çiçek,

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 milim laminat parke, çilte ve süpürgelik dahil sadece 333 lira. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni kül edip yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

çok uzaklarda. Evim barkımdın benim, en son çarkımdın.

Borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

Hadi git, bir ihanet sporcum olsun. Hadi git, anıların sende kalsın. Hadi git, senin canın sağ olsun. Hadi git.

0: Hadi gitme ne olursun.
1: Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Biz kadere çelme takmış adamız.

0: kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Madem sordun Hakim Bey, dilim döndükçe anlatayım. Ben 9'umda vazgeçtim
1: Radyo General,
0: çocuk olmaktan.
1: 98.7.
0: Ellerim hala küçücüktür eşit olduğumda. Bilye oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okuduğum okul hayat, dersimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Biz dalavereden çakmayız Hakim Bey, dümdüz adamlarızdır. Hani az önce dedin ya, dosyan çok kabarık be evlat, doğrudur. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatın vuku bulmuştur. 15'imde tanıştım ıslah eviyle. 17'imde Sübyan Koğuşu'nun en kıdemlisiydim. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde. Sonraları kadrolu oldum adliyelerde. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonraları da eksik olmadı tutanaklarım. Suçsuzum desem biliyorum inanmayacaksın Hakim Bey. Yahu sokakta kalıyorum. Çatı bize lüks o zamanlar. 3-5 kuruş sandıktan rızıklanıyorum. Ona da taş koymaya çalıştılar. Ne yapacaktım yani? Susup aç mı kalacaktım? Hırsız olmaktansa zanlı olmak daha evladır. Anlayacağın sicilimizin bekareti açlıktan bozuldu. E sahibimiz yok, tek tabancayız. Bunu fırsat bilip üzerimize gelen de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum Sübyan Koğuşu'nda. Sebebini sorma bana, asabım bozulur anlatırken. Allah'tan ölmedi adam. 3 yıl ek cezayla bulduk tahliyeyi. Çıktığımda 18'dim. Babam öbür dünyaya terfi etmiş, yetişemedim cenazesine. İyice topal kaldım. Yani yarım kaldım Hakim Bey. Küçük Emrah filmleri
1: Radyo
0: gibiydi
1: General.
0: Hayatım.
1: 98.7.
0: Kırmızı popuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. E biz de serpildik. Sakallarımız çıkmaya, kaşlarımız çatılmaya başladı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cirit atıyorduk. Hayatımız daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese alacağız aşağı. Sinir kat sayımız olmuş milyar. Kendi halimizde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü, derya gibi bakan, iç ısıtan. Hepsi zırvalardı. Aşk, aşk, aşk diye. Ben de tanıştım 19'umda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir Orhan Gencebay felsefesine tabir olduğumuz zamanların ilintileri. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayayım. O da tavdı bana. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a Sarayburnu'nda isyan ettiği dönemlerdi. Eminönü'nde balık ekmek yediğimiz teferruatlar. Kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Aşıktık yarım umutlarla. Muratlarımız yamalı ama çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimiz, seviyorduk işte. Kendi halindeydi garibim. Ağzı var, dili yoktu bağrımın. Tekstilde çalışıp para biriktirirdi evliliğimiz için. Ben de ne iş bulsam yapardım. Yeşilçam kıvamında pembe panjurlu ya da çiçekli perdeli bir evdi hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla ev bakmaya çıktık. Zeyrek yokuşundan çıkarken birkaç zibidi yanımda yürüyen ve kafasını kaldırmayan Bahar'ıma "Ulan yavrum, bu ne güzellik, gel bize katıl" gibi cümleler sarf etti. O an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi kaybetmiştim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları, ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin ahalisiydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler, iki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzalattılar. Bir de şimdi, şu anda duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım dediniz. Yaz ablacığım yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz koğuş kuşu olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü. Belki bu aşkı bir rahşan affı kurtarırdı. Ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum sana Hakim Bey. Ben miyim katil, yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya. Ben kiracıyım hep. Bilmem adalet bize ne biçer. Bizim mülkümüz yok be hakim bey. Bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez karalı hakim bey. Son kez yaz. De ki neyine sevmek garibanın. Neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı. Mevsim olsa ilkbahar. Üşüyecek sübyan. Üşüyecek gariban. Üşüyecek umut.

kendimi ateşlere atmışım. Bile bile canımı, bedenimi yakmışım. Nasıl kanmışım sana, nasıl, nasıl da inanmışım. Nasıl da inanmışım.

0: Radyo General 98.7.
1: Anne. Gün çoktan küsmüş yüzüme. Nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm. Kar beyaz olmuşum. Duvar gibi suvalarını dökmüş. Bir gecede 1000 yıl yaşlanmış. Ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi? Bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne? Kimden kaçtım böyle? Yoksa ben çile miydim? Dert miydim şu kısacık ömrünü? Elimde değil anne. Bak kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığın bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar. Arkama da, sırtıma kardeştin. Nice hainliktir ki bu. Yıkılmış, yıkmışlar. Kim yapmış? Kim kar yağdırmış dağlarıma? Erken gelen şu ölüme kim arka çıkmış? Kim ömrümü, can özümü, anamı, canımı, cananı?

0: kaldım anne. Görmüyor musun Eyan? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrinde.
1: Radyo General.
0: Parmaklarım mezar saçında. Gövdem toprağında. Ve oğlum sende kalmış. Ölmüşüm Ayhan. Ölmüş.

0: sen orada.
1: Radyo General.
0: Ben
1: 98.7.
0: Yaşamadık şu hayatı doyasıya ama sevdik.

anne. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.